bizi küstüm tuğda sınıftır. Küstüğüm suda sinittir, ıstıhanım kul bol van yanıptır, ay, uyanıptır.